0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm mü? Şu tip üzüm kestim ya. Şu tip üzümden bir yüz talı tapitem de o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplın tuttan onun hesabı lansayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yılda bir yüz talı tuttan yasakandın kestiniz.
2: Yaka.
1: Tembirden çoğu.
2: Ulaydığın, destek ulaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Kımaydı. Hem mi neyimi kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyle. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayaz biz, kümü hanını.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, hop, hop, hop. Baş tutta, yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kaçık vakti bitti bu? Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurdelen tutak.